Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta varlıklarıyla onur duyduğumuz genç sanatçılarımızdan gerçekten çok genç bir sanatçıyla birlikteyim. Henüz 2010 yılında doğduğunu söylersem herhalde ne kadar genç olduğunu 16 yaşındasın değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Yiğit Yüksel'le birlikteyiz. Yiğit hem piyanist hem besteci. Onun müzik yaşamını konuşacağız elbette. Fakat ben onu geçen yıl çok sevgili Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi olarak tanıdım. Ve sevgili Onur buraya programa konuk olarak geldiğinde Yiğit'in çaldığı bir bestesini getirmişti.
1: Evet.
0: O sıralarda yani 3-4 Mayıs 2025'te İPA'nın Uluslararası Piyano Profesyoneller Birliği'nin piyano yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olduğunu
1: Evet, Türkiye ayağında birinci oldum.
0: Gördüğüm zaman bir dergide yazıyorum. O dergiye konuk olmasını istemiştim ve uzun uzun müzik yaşamını da öğrenmiştim. Bu hafta onu ikinci kez birinci olunca aynı yarışmada ve bir de altın madalya alınca programa davet etmeye karar verdim. Hoş geldin Yiğit'ciğim.
1: Hoş buldum Neşe Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi de biraz önce de söz ettim. Başlayalım müzik eğitiminden diye. Samsun doğumlusun ve 2010
1: 2010
0: doğumlusun.
1: doğumluyum, evet.
0: Samsun'da başlıyor müzik yaşamın, değil mi?
1: Evet.
0: İstersen oradan başlayalım. 19 Mayıs Üniversitesi Devlet
1: Tabii ki.
0: Konservatuarı.
1: Aslında ondan da önce başlıyor normalde. Şöyle anlatabilirim. Benim büyük kuzenimin bana verdiği bir kırık org vardı. Onunla oynayarak ben müziğe başladım. Annem ve babam bunu fark etti ve benim okulumun müzik öğretmenine bir piyano kursuna yazdırdı. Hala o zamanlar hobi olarak yapıyordum. Sonra benim absolut kulak olduğum bir yemek sırasında keşfedildi. Oradan da işte 19 Mayıs Üniversitesi Konservatuarı'nda çok kıymetli Profesör Olga Asanova vardı. Onunla işte 8-9 yaşından 13 yaşına kadar bir 5
0: 5,
1: yıllık bir
0: evet.
1: süreçte onunla çalıştım. Çok minnettarım kendisine. Benim tüm müzikal temelim, tüm işte kulak doğaçlama her şeyi ben Olga Hoca sayesinde öğrendim. O yüzden çok müteşekkirim kendisine. Ve normalde ben son senede, ortaokulun son senesinde hem Bilkent'in hem de Hacettepe'nin piyano bölümleri için hazırlanıyordum. Olga Hoca ile de çalışmalarımız o yöndeydi. Daha sonra Hacettepe'de lise kompozisyon bölümünün yeniden açıldığını öğrendim. İşte o sıralar bizim arkadaşımız Ares Altıkulaç orayı kazanmıştı. Yeniden bölüm açılmıştı.
0: Hem piyanoya hem kompozisyona çalışıyordun değil mi o ara?
1: Evet, o sıralar
0: Hazırlanıyordun.
1: aynen. Yani kompozisyon beste olarak yani kendi bir şeyler karalıyordum. Şimdiki gibi değildi tabii. Sonra Olga Hoca ile konuştuk bunu. Tamam buraya hazırlanalım dedi madem öyle. Buraya hazırlanmaya başladım. Sonra işte Onur Hoca ile de çalıştık. Buraya hazırlandım kendisiyle. Sonra 2024 yılında girdim sınava ve konservatuvarın kompozisyon bölümünü lisede kazanmış oldum.
0: Yani 2 yıl öncesinden söz ediyoruz.
1: Tabii 2 yıl, 3 yıl falan geçti yani.
0: Evet,
1: 2-3 yıl
0: evet.
1: geçti.
0: Gerçekten büyük başarılar var. Onlardan o yarışmadan da söz edeceğiz elbette ama
1: Tabii.
0: ben öncesinde pek çok piyanisten, hepimizin tanıdığı piyanistlerden ustalık sınıflarım var, değil mi? Onlardan
1: Evet.
0: dersler almışsın. Senin için önemli olan hepsi önemli mutlaka ama
1: Kesinlikle.
0: yani Emre Şen, Gülsün Onay görüyorum buradan. Bir Gülnara Azizova ona bir ayırıyorum. Ona özel bir yer verelim. Çünkü onu sanıyorum elemelerden sonra ilk yarışmanın
1: Evet.
0: elemelerini kazanınca final aşamasından önce mi ders aldırmıştın?
1: Evet, onunla final aşamasından önce şey yaptım, çalıştım kendisiyle. Oraya finale kadar hazırlandım ben Gülnar Hoca'yla. Ondan sonra da işte burayı kazandım. İPBA Türkiye'nin birinci altın madalyasını kazandım. Kendi grubumda uluslararası yarışmaya hak kazanınca da yine bu sene de Gülnar Hoca ile çalışmaya devam ettim ben. Bu programla beraber Beethoven Listrauta programıyla ve yine uluslararası finale de onunla hazırlandım ben.
0: Evet, şimdi biraz belki çabuk geçtik ama bu değerli piyanistlerle hangi yıllarda nasıl çalıştın? Onlardan da söz edelim.
1: Tabii ki. Benim ilk masterclass deneyimim aslında 2023 yılında ben ADS İzmir Gülsün Onay Piyano Yarışması'nda ilk katıldım piyano yarışmasında. Orada böyle küçük küçük masterclasslar oldu. Orada Emre Hoca vardı. Emre Şen, Gülsün Onay ve Hande Dalkılıç vardı. Onların hepsiyle böyle küçük küçük masterclasslar olmuştu. İlk deneyimim onunla oldu. Daha sonra aynı sene Gümüş Gülsün Hoca'nın özel davetiyle gittim ben o sene.
0: Olivier Gardon var galiba
1: Olivier
0: orada.
1: Gardon, Gabor Farkaş ve yeniden Gülsün Hoca'yla, Gülsün
0: Evet.
1: Onay'la 13 gün boyunca masterclasslar yaptık. Daha sonra önce işte Emre Hoca'yla bir masterclass, Sanıyorum 2021 Aralık gibi olması lazım. Bir sonraki hafta da İbrahim Yazıcı'ya gitmiştik. İbrahim Yazıcı'nın piyano masterclass'ına gitmiştik. Yani bu şekilde Emre Hoca'yla da yakın zamanda çalışmışlığımız var. Aslında yarışma öncesi iki kere gittim ben Emre
0: Evet,
1: Hoca'ya. Onda
0: evet.
1: çok büyük katkıları oldu tabii ki de
0: Evet.
1: yorumuma.
0: Bu biraz sonra dinleyeceğimiz eserinde de büyük katkısı var sanıyorum
1: Kesinlikle.
0: kayıt aşamasında.
1: Evet, kayıt aşamasında.
0: Bu eserden biraz söz edelim mi bu?
1: Sanıyorum 2021 Aralık gibi olması lazım. Bir sonraki hafta da İbrahim Yazıcı'ya gitmiştik. İbrahim Yazıcı'nın piyano masterclass'ına gitmiştik. Yani bu şekilde Emre Hoca'yla da yakın zamanda çalışmışlığımız var. Aslında yarışma öncesi iki kere gittim ben Emre
0: Evet,
1: Hoca'ya. Onda çok
0: evet.
1: büyük katkıları oldu tabii ki de
0: Evet.
1: yorumuma.
0: Bu biraz sonra dinleyeceğimiz eserinde de büyük katkısı var sanıyorum
1: Kesinlikle.
0: kayıt aşamasında.
1: Evet.

0: Hatırlayamadım. Ya Rautavaara Finlandiya kültürünü de aslında kendince yansıtmayı seven bir besteci. Tıpkı Sibelius gibi. Ama çağdaş bir anlamda şu anki modern müzik diye dediğimiz anlamda bence çok üst düzey yansıtabilen besteci. Simetri takıntısı olan bir besteci aslında, simetriye çok sevgisi olan bir besteci. Hatta bir eserinin program notunda da anlatıyor bunu. Narcissus eserinin program notunda anlatıyor. Simetriye sevgisini işte Sibelius Akademi'ye girdiği andan başladığını söylüyor. Ve böylece Narcissus'u yazıyor. Simetrik eser. Daha sonra işte simetrik prelütler gibi eserlerini yazıyor ve piyano için ayrı, orkestra, oda müziği, operalar, senfoniler, çok büyük bir, geniş bir kataloğu var ve bence çok büyük bir Finlandiyalı, neyse yani Finlandiya'dan çıkmış en büyük ikinci besteci diyebiliriz.
1: Evet, bu yarışmanın finalinde Beethoven, Liszt ve Rautavaara var. Onların
0: Evet.
1: eserlerini seslendirmişsin. Şimdi yarışma performansını dinleyeceğiz. Bu ikinci sonat,
0: Evet,
1: değil
0: ikinci
1: mi?
0: piyano sonatı.
1: İkinci piyano sonatı The Fire
0: The
1: Sermon.
0: Fire Sermon.
1: Evet, onu dinleyelim. Çok hoş bir eser bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Çok hareketli başlıyor. Tabii doğal olarak biraz yavaşlıyor ama sonunda da yine enerjik
0: Patlayıcı bir patlayan bir
1: bitiyor.
0: müzik.
1: Dinliyoruz. Sonra sevgili Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam edeceğiz.

0: Finlandiyalı besteci Rautavaara'nın ikinci piyano sonatını dinledik. The Fire Sermon, Yiğit Yüksel'in birincisi altın madalya yarışmasındaki performansıydı. Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam ediyoruz. Ben burada ailenden söz etmek
1: tabii
0: istiyorum,
1: ki,
0: anne
1: ki,
0: babadan
1: ki.
0: Söz etmek istiyorum. Onların emekleri çok büyük. Çünkü seninle birlikte Samsun'dan Ankara'ya geldiler ki öncesinde de senin her türlü ustalık sınıfında onlar da vardı.
1: Evet.
0: O aşamalardan söz eder misin? Sanıyorum konservatuvara başlamadan önce de onlar seninle birlikteydi.
1: Evet. Yani tabii ki de her zaman annem babam çok destek çıktı, fedakarlık yaptı ama en büyük fedakarlığı, en büyük emeği bence babam verdi diyebiliriz. Çünkü babam tüm her şeyi, ben daha çok bilmediğim için o zamanlar her şeyi babam araştırdı. Kontağı okurdu, masterclasslara onunla gittik. Şeyi de anlatayım hatta size. Ben Onur Hoca'yla konservatuar hazırlığına 2024 Şubat'ına başladım. Sınava kadar biz çalıştık, Haziran'a kadar. Ve biz Samsun'dan Ankara'ya her hafta sonu, her cumartesi günü gece 3'te kalkardık. Ve işte 6 saatlik bir araba yoğunluğuyla Ankara'ya giderdik. Orada işte bir yemek yiyip dinlenip 2 saatlik bir ders yapardık Onur Hoca'yla. Sanıyorum işte 11'de başlardık, 1'de biterdi. 1'de yola çıkardık, 1-6 saat daha geri
0: Evet.
1: oradan arabayla Samsun'a dönerdik. Babam
0: Evet.
1: her zaman en büyük destekçimdi ve en büyük fedakarlıkları o yaptı. Annemin emeği zaten ayrı, şüphesiz tabii ki
0: Evet,
1: de
0: evet, evet.
1: psikolojik anlamda da burada da bahsetmiş olayım. Annem hem 20 yıllık bir öğretmen, aynı zamanda aile danışmanı, hem de işte hem sosyoloji mezunu, psikoloji kavramlarında da alanlarında da aslında çok bilgili bir insan. Bu süreçte çok çok yardımcı oldu psikolojik
0: Evet,
1: anlamda.
0: evet.
1: Yani anne babama her zaman müteşekkirim, her zaman minnettarım bu
0: Evet, biz
1: konuda.
0: de teşekkür ediyoruz. Gerçekten senin yetişmende çok büyük
1: Kesinlikle.
0: emekleri var. Şimdi sevgili Yiğit'in kayıtları, çok güzel kayıtları getirmiş. Artık bundan sonra sanıyorum bestelerini
1: Artık bundan
0: dinleyeceğiz.
1: sonra beste
0: Evet.
1: kronolojik.
0: Şimdi Opus 2.
1: Evet.
0: Yani Opus 1, Opus 2 şu anda bayağı Opus 33'e mi geldi?
1: 33. Evet, 33'ü
0: 33.
1: yazıyorum.
0: Yani 2 senede korkunç bir ilerleme. Yani Hacettepe'nin gerçekten bu bölümün çok büyük etkisi oldu mutlaka.
1: Her zaman çizdi. Yani %100 gerçekten çok
0: Onur
1: çok büyük
0: Hoca'nın,
1: etkisi.
0: Onur
1: Onur Hoca'nın.
0: Özmen'in.
1: Evet.
0: Yani gerçekten öyle. Opus 2 birinci sonatın bölümlerini dinleyeceğiz biraz sonra. Anlatır mısın bize nasıl bir eser bu?
1: Tabii ki ya, Opus 2 piyano sonatına ben şöyle bir fikirle yola çıktım. Kendi dilimi hala oluşturmaya çalışıyorum tabii. Her bölüm belirli bir besteciye saygı niteliğinde, bir atıf niteliğinde. Yani tabii ki de tarz kopyalama ya da aşırtma değil. Ama bir atıf niteliğinde, yani bu bestecilere ne kadar benzeyip kendi dilime nasıl yansıtabilirim diye kendi isteğimle.
0: Etkileniyorsunuz mutlaka.
1: Kesinlikle çok büyük öykünme var yani tüm bölümün genelinde böyle. Birinci bölümün şaka adı ve Shostakovich ve Haçaturyan'a saygı niteliğinde bir bölüm. Shostakovich'in bu sarkastik şaka Sauskeltzando karakterini tamamen yansıtmaya çalıştığım bir bölüm. Kesinlikle birinci tema ve köprü kısmında serginin. İkinci temada Haçaturyan kısmına giriyoruz. Haçaturyan'ın biliyorsunuz işte Spartacus ve Frigyalo Ajaccio'da kullandığı karakterler, daha sentimental eserlerinde kullandığı o duygusal insanın içine işleyen karakterleri de ikinci temada yansıtmaya çalıştım. Koda da, tabii serginin kodasında ilk defa makamsal bir etki giriyor. Sol elde hüzdan tetrakorduyla, yani fa diyeze aktardım, fa diyez, sol, la, si bemol, bu hüzdan tetrakorduyla gelişen bir tema var burada, daha var. Gelişmede bunlar karışıyor, yeni temalar geliyor. Hatta gelişmenin sonunda küçük bir türkü var, kesinlikle duyulacaktır, anlaşılacaktır. Ve yeniden sergiye bu şekilde dönüyoruz birinci bölümde. İkinci bölüm Rautavaara'ya saygı niteliğinde.
0: Öyle mi?
1: Evet. Rautavaara'da tabii ki en etkilendiğim dönemlerden bir tanesiydi o zamanlar. Çünkü konçertosun, işte birinci konçerto, Narcissus, Etütler, işte Manhattan Trilojisi, hep bu eserleri dinlediğim dönemlerdi. Rautavaara'nın simetri ve fraktallara en çok takıntısı vardı. Bunu da işte hem zaten formun simetrisi ABA, hem de o fraktallar kısmında işte her bölme, her A işte A ve B bölmesi kendi içinde bir üç bölmeli şarkı formunda ayrılıyor. Bu da işte oradaki fraktal hissini en azından formal olarak yansıtmaya çalışıyorum. Üçüncü bölüm rondo ise Stravinsky ve Ligeti. Bu dönem en çok dinlediğim eserlerden bir kere Stravinsky Ateş Kuşu Balesi ve Bahar Ayini Balesi. Hatta o zamanlar neredeyse ezberlemiştim, sürekli dinliyordum. Ve Ligeti'nin de işte her türlü eserini dinliyordum. Ligeti çok, yani belirli dönemleri olan polistilist diyebileceğimiz bir besteci aslında. Onun Rumen konçertosu var, orkestra için çok dinliyordum ve aslında eserin karakteri, temanın karakteri, özellikle A temasının karakteri çok Rumen konçertosuna benziyor. Stravinsky'e atıf olan kısım ise polimodalite. Stravinsky polimodalite ve politonalite çok kullanan bir besteci. Eşlik ve ezgi aslında iki ayrı modda burada kullanıyoruz. B bölmesinde daha koyu bir vals fikri, benim aslında orada yazmak istediğim ama daha sonra şey yaptığım bir kış tabağı. Aslında çok kış tabağı şeyi gibi başlayan bir vals fikri var. Yeniden A bölmesi zaten gayet benzer. C bölmesi daha karanlık, daha nabız üstüne yazılmış bir bölüm. Bu artık kendi özgün yazdığım bir şey. Burada çok bir atıf yok. Sonra A'ya aynı şekilde geri dönüyoruz. Bu şekilde açıklayabilirim.
0: Evet, çok güzel açıkladın gerçekten. Ben hiç araya girmedim. O kadar bilerek anlatıyorsun ki,
1: Ya,
0: yani
1: teşekkür ederim.
0: gerçekten özümsemişsin artık eseri, öyle
1: Teşekkür
0: geliyor
1: ederim.
0: gerçekten. Dinleyince de sanıyorum dinleyicilerimize öyle gelecek. Biz eserin birinci
1: Ve
0: ve
1: üçüncü
0: üçüncü
1: bölümleri.
0: bölümlerini dinleyelim şimdi. Yiğit Yüksel eserini kendisi seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in birinci piyano sonatının opus 2 değil mi? Birinci piyano
1: Evet.
0: sonatının birinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Yiğit Yüksel kompozisyon eğitimine devam ediyor. Hacettepe
1: Evet,
0: Üniversitesi
1: aynen öyle.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi.
1: Öğrencisi,
0: Onun
1: evet.
0: dışında piyano öğrencin piyano eğitimini kim veriyor?
1: Yardımcı piyano eğitimim şu anda doktor öğretim görevlisi Melis Soyarsan Ataç. Kendisiyle ikisini devam ediyorum. Solfej ve armoni derslerimize de Mustafa Burak Soykan hocamız giriyor şu an.
0: Onlarla devam.
1: Devam.
0: Lise 2, önümüzdeki yıl lise 3
1: Lise
0: mü?
1: 3 olacağım,
0: 3
1: evet.
0: Olacak, evet. Çok genç olduğunu söylemiştim. Yani yolun açık olsun gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani gerçekten çok önemli. Şimdi bestelerini dinliyoruz çünkü birer birer.
1: Evet.
0: Sırada Opus 8'e geldik.
1: Evet.
0: Solus, ne demek solus? Biraz soloyla ilgili tek başına
1: Evet.
0: filan gibi mi?
1: Onda solus, normal solus 3 parçalık bir eser döngüsü. Bu eser dinleyeceğimiz şimdi solus 1 solo keman için. Solus'un Latince çevirisi Türkçe yalnızlık. Ve benim burada en çok yansıtmaya çalıştığım aslında yansıtmayı amaçladığım şey. Yalnızlığın işte belirli psikolojik seviyelerde nasıl hissedildiği, nasıl insana işlediği diyebilirim. Eser arka arkaya bağlanan 4 kısa bölümden oluşuyor. Toplam 8 dakika falan galiba.
0: Solo keman için,
1: solo keman için yazıldı.
0: Yazılmış.
1: Birinci bölüm intus, içe doğru demek Türkçe'de. Eserin çekirdeği olan 3 notalık motifi ilk başta tanıtıyorum orada. Sol, mi, bemol, la. Tüm eser boyunca da diğer bölümlerde de duyulan bir motif. Eserin bir çekirdek motifi. Burada ilk başta yalnızlığın kabullenilişi, artık insanların biraz da böyle hikayesel bir kurgu vardı aklımda. İnsanların işte merkez karakterden yavaş yavaş ayrılıp artık tamamen kimse yok, tek bir kişi olarak anlatılması. İşte bunu fark ediyor önce, sonra bunu fark edip kendine kızıyor, sinirleniyor. En sonunda bir sessizlik. Ufaktan bir kabulleniş var sonra hala aynı bölümde. Sonra yeniden 3 notalık motif yeniden geliyor. İkinci bölüm Fraktura, sinirlenmenin yeniden gelmesi. Artık burada iyice aynaya bakıp aynayı kırma seviyesinde bir sinirlenme görüyoruz. Ayak vurma, çeyrek tonlar gibi de perküsif efektler de var. Üçüncü bölüm solilokuyum, iç monolog demek. Aslında kendi kendine bir diyalog. İki zıt karakter de var aslında. En kısa bölümü bu solilokuyum ama iki zıt karakteri bir şekilde göstermeye çalıştım. Dördüncü bölümde esere ismini veren bölüm Solus. Artık burada yalnızlığın iyice kabullenilişi ve ebedi huzura dönüş. Artık iyice arkama yaslanıyorum. Ben yalnızlığı kabul ediyorum ise en dolu bence duyulan bölüm de bu. Bu şekilde diyebilirim yani, açıklayabilirim mesela.
0: Solo keman Ahmet Selim Yağlı.
1: Ahmet Selim Yağlı, evet, çok yakın, çok sevdiğim bir kemancı kendisi. Ve bu eserin çalındığı konserde de biz ilk defa Duo Resonantia adı altında ilk defa bir keman piyano resitali verdik. Ahmet de bu eserin ilk seslendirilişini yaptı. İşte eseri biz o senenin başından beri çalışıyorduk. Eylül'den beri çalışıyorduk. Hatta ben eserin ilk taslaklarını Ahmet'e ta lisans kompozisyon konseri bitince Mayıs, Haziran gibi atmıştım kendisine. Ahmet eseri çok iyi özümsedi. Çok iyi çaldı ve bence konserde de çok güzel bir son çıktı.
0: Evet, şimdi dinliyoruz bu kaydı, bu güzel kaydı. Yiğit Yüksel'in Opus 8, birinci solo keman için,
1: evet,
0: yazdığı
1: Solus
0: sonatı.
1: 1.
0: Solus 1'i dinliyoruz. Ahmet Selim Yağlı seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in Opus 8 solo keman için yazdığı Solus 1 adlı eseri dinledik. Ahmet Selim Yağlı seslendirdi kemancı. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bir eserimiz daha var elbette. Bu da sanıyorum senin için önemli bir eser. Evet. Opus 12'ye geldik
1: Opus 12.
0: Artık.
1: Evet. Bu da bir konservatuar ürünlü eser.
0: Keman ve piyano için sonat. Biraz anlatmanı isteyeceğim eserini.
1: Tabii ki. Ya keman ve piyano için sonat geçen senenin aksine gayet salt müzik. Programı bir ya da birine atıfı olmayan bir müzik. Özellikle de buna gayret etmeye çalıştım müziği yazarken. Bu konserde kemancı Sinan Nur Türel ile beraber birinci bölümünü seslendirdik. Bu da lise kompozisyon konserinde bu eserin seslendirilişi gerçekleştirildi. Ben ve Sena Nur tarafından. Eser klasik sonatlarda olduğu gibi birinci bölümü sonat allegrosu formunda. Ya eser tabii ki de çok şakacı bir karakterle başlıyor. İlk başta bu çok daha akıcı bir karakterdi ilk taslaklarda. Bunu daha şakacı bir karaktere kesik kesik dönüştürdüm sonra. Köprüde ve kodada hiç tematik materyal olmadığını da burada belirteyim. Bu klasik eserlerin aksine. Çünkü burada aslında benim amaçlamak istediğim hem köprü hem kodada. Mesela köprüde, ekspozisyonun köprüsünde ikinci temanın dokusuna alıştırmak için tema koymadım, daha dokusal bir şey. Ve ekspozisyonun kodasına da developmanın dokusunu alıştırmak için bir tematik bir şey yazmadım. Yani bu şekilde açıklayabilirim bölümü. Çünkü gayet salt müzik. Çok program müziği niteliğinde müzik değil.
0: Eserin birinci bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Evet. Biraz sonra dinleyeceğiz ama ben bundan sonraki bestelerini bilmiyorum. Herhalde sırada var epeyce.
1: Tabii ki.
0: Yani ben yazıda söz etmiştim Mehmet Gökhan Bağcı'nın. O yazılmaya devam ediyormuş.
1: Devam ediyor. Mean Rocky Suite'i.
0: Evet.
1: İlk başta solo viyonosa için planladım. Daha sonra solo viyonosa'nın arkasına sabit medya eklediğim. Ve yeni bir sistem de oluşturdum diyebilirim aslında elektronik müzikte. Elektro Continuo. Biliyorsunuz barok müzikte her zaman kullanılan bir basso continuo dediğimiz bir sistem vardır. Benim elektro continuo'da amaçladığım elektronik müzik sistemi her şeyin belirli, aleatorik veya normal bir düzene bağlı kalması. Belirli katmanlar üzerine aynı şeylerin elektronik tüm ses dosyası boyunca ilerlemesi ve bir hipnoz etkisi yaratması. Tüm bölümlerde aslında gayet net görülüyor. Notada da zaten notaya aldım violoncelci. Yani şey olsun, yani net gözüksün diye. Yani böyle küçük sistem oluşturdum diyebilirim. Premieri olunca da kesinlikle güzel bir etki yaratacaktır eminim. Geçen sene size bahsettiğim Opus 11 konçerto evet. Vardı hatırlıyorsunuz. Onu Bilkent yarışmasına gönderdim. Maalesef derece alamadı ama benim için çok büyük bir tecrübe oldu.
0: Uluslararası bir yarışmaydı.
1: Uluslararası bir yarışmaydı ve çok tecrübeli kazananlar oldu. Orada birincilik ödülünü Emircan Pehlivan aldı. Çok adı da söz edilen bir besteci yurt dışında. Avrupa'da okuyor şu an. İkincilik ödülünü Kolombiya'dan bir besteci Juan Sebastian Cardino Ospina diye hatırlıyorum. O da çok iyi bir konçerto ortaya koydu. Üçüncülükte konservatuvarımızın mezunu Arda İşkol.
0: Evet,
1: o ödülü aldı, üçüncülük ödülünü. Evet. Ben ödül alamasam bile çok büyük bir tecrübe oldu benim için.
0: Katılmak önemli.
1: Katılmak çok büyük bir tecrübe oldu. Onur Hoca'yla da çalıştık hatta eseri ufaktan.
0: Bundan sonraki yarışmalarda olacaktır mutlaka.
1: Evet, yarışma araştırıyorum şu an.
0: Evet, tahmin ediyorum. En son eserden bir an önce söz etmiştik. Opus 12, keman piyano sonatının ilk bölümünü dinleyeceğiz son olarak. Sena Nur Türer, kemancı ve Yiğit Yüksel piyanoda. Çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Her zaman bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere edebiyat tarihinin temel yapıtlarından biri olan ve modern romanın atası sayılan Miguel de Cervantes'in Don Quixote ya da dilimize yerleştiği şekliyle Don Quixote adlı romanından söz etmek istiyorum. Ayrıca bu romandan esinlenerek bestelenmiş müzik örnekleri dinleyeceğiz. Cervantes'in 1605 ve 1615 yıllarında iki cilt olarak yazdığı Don Quixote, tarihte en çok dile çevrilmiş ve yüzyıllardır liste başı olmuş bir eserdir. Konu, soyluluğun en alt sınıfından olan La Mançalı yaşlı Alonso'nun maceraları etrafında gelişir. Alonso o kadar çok şövalyelik romanı okur ki sonunda biraz delirir ve şövalyeliği yeniden canlandırıp ulusuna hizmet etmek için Don Quixote de la Mancha adıyla gezgin bir şövalye olmaya karar verir. Programımızda ilk olarak Georg Philipp Telemann'ın eserini dinletmek istiyorum. 18 yaşındaki Daniel Schleber adlı bir öğrenci şair, Don Quixote'un ikinci cildinin 20. bölümünü libretto olarak yazıp o günlerin ünlü bestecisi 80 yaşındaki Telemann'a gösterdi. Librettoyu beğenen ve bestelemeye başlayan bestecinin eseri ilk kez 1761 yılında Hamburg'da seslendirildi. Şimdi bu müzikli oyunun 3 bölümden oluşan uvertürünü dinliyoruz. Bölüm başlıkları Don Quixote'un uyanışı, Yel Değirmenlerine Karşı ve Don Quixote'un Aşkı.

New York Philip Telemann'ın Don Quixote Camacho'nun düğününde başlıklı müzikli oyununun uvertürünü Janez Sorel yönetiminde Barok Orkestrası'ndan dinledik. Don Quixote romanının ilk bölümünde Don Quixote hayaller dünyasında yaşar. Gelmiş geçmiş tüm zamanların kayıtlarına geçecek bir şövalyelik yaşadığını hayal eder. Kendisine yaver olarak da naif ama pratik zekalı, basit köylü Sancho Panza'yı seçer. Sancho nedenli gerçekçi ise de emrinde görev yaptığı Don Quixote'un hayalleri hayatına renk katar. Don Quixote üst kurmaca tekniğiyle yazıldığı için anlatıcı katmanları metne zenginlik verir. Romanın ilk birkaç bölümü güya La Mancha arşivinden alınmıştır. Cervantes roman boyunca bu şekilde anlatıcı rolleriyle oynar. Geri kalanını ise Magribli tarihçi Hamete Benengeli tarafından Arapça bir metinden çevrilmiş gösterir. Böylece Cervantes metinden kendini uzaklaştırır ve arada anlatıya girip esprili yorumlar ve eleştiri yapma fırsatı verir kendine. Özellikle de Don Quixote'un delilikleriyle alay edebilir bu teknik sayesinde. Sevgili dinleyiciler, Don Quixote'a en güzel müzikal kişilik kazandıran besteci kuşkusuz Richard Strauss'tur. Senfonik şiir olarak 1897 yılında bestelediği eserinde cello partisini Don Quixote'u temsilen, viola'yı ise Sancho Panza'nın sesi olarak betimlemiştir. Bu güzel eserin tamamını Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Cellist Yo-Yo Ma ve viyolacı Steven Ansel'in yorumuyla dinliyoruz.

Richard Strauss'un Don Quixote senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Solistler Yo-Yo Ma ve Stephen Anselms. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Cervantes'in dev eseri Don Quixote'u ele aldığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek hepimize barış getirecek günler diliyorum. Hoşçakalın.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yaptığı yenilikçi çalışmalarla geniş kitlelere ulaşmanın yolunu keşfeden Arjantinli çelist Sol Gabetta'ya kulak verelim.

Sol Gavetta'nın Rus, Fransız ve İspanyol bestecilerin şanson ve aryalarının yeni düzenlemelerine yer verdiği albümü Cantabile'den Gabriel Fauré'nin Pavan'ını dinledik. Sol Gavetta'ya Charles Olivier Monro yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sol Gavetta şimdi Rossini'nin Sevil Berberi Operası'nın baş karakteri Figaro'nun hareketli ve neşeli aryasını seslendiriyor. Largo al factotum. Sol Gavetta'nın Rus, Fransız ve İspanyol bestecilerin şanson ve aryalarının yeni düzenlemelerine yer verdiği albümü Cantabile'den Gabriel Fauré'nin Pavan'ını dinledik. Sol Gavetta'ya Charles Olivier Monro yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sol Gavetta şimdi Rossini'nin Sevil Berberi Operası'nın baş karakteri Figaro'nun

Yunusçeli Solga Betta'nın Cantabile adlı albümünden Rossini'nin Sevil Berberi operasından Largo al Factotum adlı aryayı dinledik. Sanatçıya piyanist Mihaela Urseleasa eşlik ediyordu. Sevilen opera aryalarının ya da şarkılarının enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur. Solga Betta da Cantabile albümüyle bu geleneği devam ettirmiş ve tabii ki cello. İnsan sesine en yakın çalgılardan biri olarak görülen cello, doğuştan şarkı söyleme yeteneğine sahip olduğu için bu düzenlemeler için en çok tercih edilen çalgı olmuş. Örneğin 19. yüzyılın önemli cellistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti.

Violonsel repertuarının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Alfred Piatti'nin Verdi'nin Lucia di Lammermoor operasının temaları üzerine giriş ve varyasyonlarını violonselci Adrian Bradbury, piyanist Oliver Davis eşliğinde seslendirdi. Müzik her seferinde farklılaşmalı diyen İsveçli basçı ve besteci Lars Danielsson kendi adını taşıyan kuartetiyle birlikte yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topluyor. Kendine özgü bir müzik dili yaratmayı başaran sanatçı klasik müzik eğitimi görmüş ve müziğe violonsel çalarak başlamış. Belki de bu yüzden kontrbas çalışı violonsel eğitiminden izler taşıyor. Ünlü kontrbasçı bestelerini klasik müzikten ilham olarak yaratırken caz doğaçlamalarında yer veriyordu. Kulağımıza yabancı gelmeyen klasik müzik melodilerine farklı bir renk, ayrı bir zenginlik katan Lars Danielsson'un Libre Me adını taşıyan albümü Gabriel Fauré'nin Requiem'inin tüylerimizi diken diken eden Libre Me bölümünden almış. Şimdi gelin Lars Danielsson dörtlüsünden melodisiyle zihinlerimize kazınmış o muhteşem bölümü Libre Me'yi dinleyelim.

Lars Danielsson dörtlüsü Libre M albümüne ilham veren Gabriel Fauré'nin Requiem'inden Libre M adlı bölümü seslendirdi. İmzasını taşıyan albüm sayısı 20'yi aşan İsveçli basçı Danielsson ilk kez 1987 yılında geldiği ülkemize, daha sonra sayısız kere gelerek çok sayıda konser vermişti. Türk seyircisinin ona ilham verdiğini söyleyen sanatçı, Türk müzikçilerle de işbirliği yaparak akustik ve elektronik gitar çalan Bilal Karaman'ın Patika albümünde ona eşlik etmiş, albüme ismini veren Patika adlı parçada birlikte çalmışlardı.

Klasik müzik temelli eserler üreten ünlü müzikçi Daniel Son, büyük besteci Bach'a hayran çoğu caz müzisyeni müziğe Bach'la başlamıştır. Ben de standart tonda doğaçlama yapacaksam aklıma önce büyük besteci Bach gelir diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Özellikle günümüzde Bach'ın müziklerini caz diliyle yorumlayan müzikçiler çok ilgi çekiyor.

Herskovic üçlüsü ve onlara katılan klasik kemancı Philip Quint'ten Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının Arya bölümünü dinledik. Piyanist aranjör Matt Herskovic, Bach 21 adını taşıyan albümünde yaptığı düzenlemelerde Bach'ın müziğinin bütünlüğünü korurken parçalardaki yeni seslerin ve renklerin yaratıcı keşfi için bizlere epey bir alan açıyor. Herskovic'in kalıcı üçlüsüne katılan klasik kemancı Philip Quint, üçlüye bu çalışmada sorunsuz bir şekilde uyum sağlamış. Bach'ın caz formundan keyif alıp almamak size kalmış ama bu oldukça keyifli bir kayıt olmuş. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönelim ve programımıza ilham veren Foren'in pavanını bambaşka giysiler içinde sahneye davet edelim.

Çek orkestra şefi ve kornist Radek Baborak ve ansambl Baborak'tan Gabriel Forem'in Pavan'ını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te bir müzik masasını daha dinlemek üzere radyolarını açan siz değerli müzikseverleri ayrı ayrı selamlıyorum. Ve müzikle olan bağınız için her birinizi kutluyorum. Doğru yerdesiniz. Bugünkü programın temasını yağmur olarak belirledim. Zira çok kısa bir zaman önce yakın bir dostumla müzik dinlerken yağmur temasıyla yapılan eserlerin hiçbirinin boş olmadığını, yağmuru betimleyen ve bu doğa olayının insanda bıraktığı etkiyi anlatan hiçbir çalışmanın adressiz olmadığını konuştuk. Çünkü yağmur yalnızca gökyüzünden düşen su değildir. Çoğalmanın ve temizlenmenin bir tasviri olmakla birlikte bir koku, belki bir sessizlik, bir bekleyiş bile olabilir. Ve çoğu zaman hafızamızın da kapısını aralayan güçlü seslerden biri değil midir? Bence öyledir ve çok daha fazlasıdır. Evet, bugün yağmurun müzikteki izini süreceğiz. Bir damladan bir sağanak yağmura, Anadolu toprağının ışıkla buluşan sularını dinleyip bir su perisinin masalsı dünyasına gireceğiz. Ve yağmurun belleğimizde bıraktığı izleri, bir unutuluşu ve sonunda insanlık tarihinin üzerine yağan karanlık bir yağmuru dinleyeceğiz. İlk eserimiz yağmur dendiğinde akıllara gelen en tanınmış solo piyano eserlerinden biri olacak. Fakat önemli bir detay var. Polonyalı bestecimiz Frédéric Chopin bu eserin başlığını bilinçli olarak yağmurla özdeşleştirmemiş. Yazdığı 24 prelütten 15 numaralı re bemol majör tonundaki bu prelüdün raindrop yani yağmur damlası başlığı yıllar içinde dinleyicilerin hayal gücüyle doğmuş. Müziğin güzel bir yanı da bu olabilir. Bazen besteci yalnızca eseri yazar, anlamını da zamanla oluşturur. Evet, pek çok yorum arasından tabii ki 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden Rus asıllı Amerikalı piyanist Vladimir Horowitz'in yorumunu seçtim. 1971'de New York'ta yaptığı bir kayıttan dinleyelim.

Fransız empresyonist besteci Claude Debussy'de ise yağmur hareket kazanıyor. Rüzgarla yön değiştiren, yoğunlaşan, hafifleyen ve yeniden hızlanan bir yağmur dinleyeceğiz şimdi. Empresyonist resimde ışığın yaptığı şeyi Claude Debussy müzikte yapıyor. Solo piyano için yazdığı 3 estamptan 3.sünü dinleyeceğiz. Jardin sous la pluie, yani yağmur altındaki bahçeler. Bugün 85 yaşında olan, hala konserlerine devam eden, bizim kraliçemiz de diyebileceğimiz Arjantinli büyük piyanist Marta Argerich çalacak. 1970 yılında Tokyo'da verdiği bir resitalden canlı bir kayıt bu. Dinleyelim.

0: ルビッシー作曲の版画から雨の庭でした。今日の FM リサイタルは、今度初めて我が国を訪れたアルゼンチン生まれの女流ピアニスト、マルタ・アルゲリヒさんの独奏で、ベートーベン作曲ピアノソナタ破長調作品53ワルトシュタイン、ショパン作曲ピアノソナタロ短調作品58、ルビッシー作曲雨の庭、この3曲を2月4日東京厚生年金会館で行われました演奏会での録音で聴いていただきました。
1: Sevgili dinleyicilerimiz, müzik masasında Yağmur'un sesini dinlemeye devam ediyoruz. Ben Serla Balkarlı. Biraz değişiklik zamanı geldi şimdi. Yağmur sesinin fiziksel özellikleri değişmeyebilir ama anlamı yaşadığımız coğrafyaya göre değişir. Fransa'da bir bahçeye düşen yağmurla Anadolu'da toprağa düşen yağmur aynı etkiyi bırakmaz. Anadolu türkülerinde yağmur yalnızca doğanın değil, emeğin, bereketin, bekleyişin ve zaman zaman da ayrılığın sesidir. Şimdi Yağmur'un Anadolu'daki yankısını dinleyeceğiz. Özel bir sanatçımız, 2012'de Pertevniyal listesinde 2011 yılının en iyi Türk müziği sanatçısı ödülü, yine aynı yıl 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk müziği sanat ödülünün sahibi olan Melihat Gürses söyleyecek.

Türk sanat müziği sanatçımız Melihat Gürses huzur veren sesiyle Anadolu'ya düşen yağmuru anlattı bize. Biraz daha buralarda kalalım dedim sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğimiz türküde yağmur toprağa yağmıştı. Şimdi ise insanın içine, kalbine yağacak. Bülent Ortaçgil'in şarkılarında küçük ayrıntılar var. Sessizlikler, gündelik hayatın içinde pek de fark edilmeyen duygular var. Yağmur da bu şarkıda gökyüzünden çok insanın içinde yağıyor. Dinleyelim. Bülent Ortaçgil, Yağmur başlıklı şarkısını seslendirecek.

Bülent Ortaçgil'den Yağmur'u dinledik. Şimdi o yağmurun suya dönüşmesine bir kulak vereceğiz. Yağmur damlaları yere düştüğünde ve biriktiğinde birbirleriyle bütünleştiklerinde suya dönüşüyorlar. Bu eserde su artık yalnızca doğanın bir parçası değil, başlı başına bir müzikal kahramana dönüşecek sevgili dinleyicilerimiz. Empresyonist dönemin diğer bir Fransız bestecisi Maurice Ravel'in Redo, su oyunları anlamına gelen bu eserinde sesler ışığın su üzerindeki titreşimlerini andırıyor. Bestecinin 1901 yılında yazdığı bu solo piyano eseri önemli eserleri arasında yer alır. Tınısal anlamda çeşitliliği olan, suyun ve akıcılığın tasvirini etkileyici bir biçimde ortaya koyan bir eserdir. Ülkemizin önde gelen piyanistlerinden, Harika Çocuk Yasası'ndan son kez yararlanabilen piyanistimiz Emre Yavuz çalacak. Geçtiğimiz yıl çıkardığı Très Franc başlıklı albümünden dinliyoruz.

Evet, piyanist Emre Yavuz, Maurice Ravel'in Su Oyunları anlamına gelen Jeux başlıklı eserini seslendirdi. Şimdi suyun masalını dinleyeceğiz. Su yalnızca yaşam değil, mitolojide gizemin de simgesi. Aynı bestecinin Gaspar de la Nuit başlıklı eserinin ilk bölümü Ondine, eski Avrupa efsanelerindeki su perisini anlatır. Burada su artık fiziksel değil, masalsıdır. Gerçekle hayal arasında salınır durur. Maurice Ravel'in 1908 yılında bestelediği Gaspar de la Nuit, piyano edebiyatının hem teknik hem de anlatımsal açıdan en zorlu yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Eser, Fransız şair Aloysius Bertrand'ın Aynı adlı düz yazı şiir kitabındaki üç fantastik öyküden esinlenmiştir. Ravel, müziği yalnızca şiirlerin atmosferini yansıtmak için değil, dinleyiciyi doğaüstü ve düşsel bir dünyanın içine çekmek amacıyla da kullanır. Üç bölümden oluşan yapıtın her biri farklı bir karakteri canlandırır. Ondine, biraz sonra dinleyeceğimiz bölümü, su perisinin büyüleyici ve akışkan dünyasını. Le Gibet, gün batımında dar ağacında sallanan bir bedenin ürkütücü sessizliğini. Scarbo ise geceleri ortaya çıkan yaramaz ve şeytani bir cücenin ani belirişlerini ve kayboluşlarını anlatır. Özellikle son bölüm, olağanüstü hız, çeviklik ve renk çeşitliliği gerektiren pasajlarıyla piyano repertuarının en büyük teknik meydan okumalarından biridir. Biz bugün konumuz gereği ilk bölümünü dinleyeceğiz. 20. yüzyılın en önemli ve büyük Fransız piyanistlerinden biri Samson François çalacak. Dinleyelim.

Borsan Klasik'te müzik masası devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ravel'in Gaspard de la Nuit başlıklı başyapıtının ilk bölümü Ondine'i Samson François'dan dinledik. Şimdi masaldan hafızaya bir geçiş yapalım dedim. Yine buralara doğru gelelim. Masallar biter ama hatıralar kalır. Yağmurun ilginç bir özelliği var sevgili dinleyicilerimiz. Yıllardır hatırlamadığımız bir sokağı, bir sesi, bir yüzü ansızın geri getirebilir. Yeni türkünün Yağmur'un Elleri tam da bu duygunun şarkısıdır. Yağmur burada doğa değil, bellektir, hatırlamaktır. 1977'den bu yana Anadolu'nun geleneksel seslerini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan, Türkiye'nin önemli müzik topluluklarından biri yeni türkü, Yağmur'un Ellerini seslendirecek bizim için. Dinleyelim.

yağmur ve getirdikleri derken hatıralara, hafızaya geldik. Şimdi de hafızadan unutuluşa geçelim dedim. Hatırlamak kadar unutmak da insan olmanın bir parçası değil midir? Bazı anılar yıllar geçtikçe silinir, bazıları ise yalnızca bir melodi duyulduğunda yeniden belirir. Kokular gibi melodiler de bizi bir yolculuğa çıkarır. O yolculuklar her zaman eğlenceli ya da maceralı olmayabilir ama çıkarırlar. Astor Piazzolla'nın Oblivion başlıklı eseri tam da bu sınırda durur. Başlığı unutuluş anlamına gelir. Yani belleğin yavaş yavaş sessizliğe karışması. Ama müziğin o sessizliğin içinden hala konuşmaya devam etmesi tam da bu müzikle eşleşiyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen buracıkta Cemal Süreyya'nın unutuluşla ilgili üzerine ne söylense yerine oturmayacak bir sözünü size hatırlatmak istedim. Öyle güzel unutmuştun ki beni hatırlatmaya kıyamadım. Şairimizi çok iyi anlıyorum ama ben yine de hatırlatmayı seçiyorum. Evet, yeni tangonun ustası, Arjantinli bandoneoncu ve besteci Astor Piazzolla ve Latino grubundan Oblivion'u dinleyelim şimdi. Kim nerede nasıl dinliyor olursa olsun bir anısı olduğundan eminim. Öyle bir unutulanı hatırlatan bir müzik çünkü bu. Dinleyelim.

Müzik Masası'nın çok değerli dinleyicileri, Latino grubu ve Astor Piazzolla bize unutuluşun en güzel yolculuğunu anlattı. Ben de yağmurun anıları silme eğilimi gösteren özelliğini ele alarak bu süreci körüklemiş mi oldum acaba bilmiyorum. Ama gerçek amacım güzel olanı değil, güzel olmayanı unutturmaktı diyelim. Şimdi tarihe geçeceğiz. Bireysel hatıradan insanlığın ortak hafızasına geçeceğiz. Çünkü bazı acılar yalnızca yaşayanların değil, tarihin de hafızasında kalmalıdır. Benjamin Britten'ın Still Falls the Rain adlı yapıtı, Edith Sitwell'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı aynı adlı şiir üzerine bestelenmiş bir eser. Bombalanan bir şehir, yıkılan hayatlar ve bütün bunların üzerine yağmaya devam eden yağmur. Burada yağmur artık yalnızca doğanın sesi değildir. İnsanlığın unutmaması gereken bir tanığa dönüşür. 20. yüzyılın önemli İngiliz bestecisi Benjamin Britten'ın Canticles dizisi, bestecinin farklı dönemlerde yazdığı 5 vokal oda müziği eserinden oluşuyor. Şiir, kutsal metin ve edebiyatı özgün bir anlatımla buluşturan bu yapıtlar, Britten'ın insan sesiyle kurduğu en derin ve en yalın müzikal ifadeler arasında yer alır. Dinleyeceğimiz 3. Canticle, Still Falls the Rain, yani yağmur hala yağıyor, tenor, korno ve piyano için 1954 yılında bestelediği bir eser. 1940 baskınlarını anlatır. Tenor Anthony Rolfe Johnson, piyanist Roger Vignoles ve kornocu Michael Thompson seslendirecek. Eserin sonuna geldiğimizde programın da sonuna gelmiş olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugün size yağmurun farklı seslerini ve farklı etkilerini dinletmeye çalıştım. Şöyle bir tespitle kapatalım programımızı. Yağmur bazı izleri silebilir belki ama müzik buna izin vermez. Ben Serla Balkarlı, bir sonraki Müzik Masası'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterlieb Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, dört nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

0: Borusan Klasik.
1: Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünde beraberiz. Ben Emre Ünlenen. Bugünkü programımızda bir süredir çalışmalarına yer vermek istediğim 3 değerli gitaristimizin güncel üretimlerini dinleyeceğiz. Programın ilk yarısında değerli Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneyç'in oluşturduğu gitar ikilisinin ilk albümü Spark'a odaklanacağız. İkinci yarıda ise gitarist ve eğitimci Efkan Rende'nin beste ve düzenlemelerinden oluşan özel bir seçkiyle devam edeceğiz. Bu iki bölümü birbirine bağlayan çok özel bir kaydımız da olacak. Safa Yefrem, Behzat Cem Güneç ve Efkan Rende'nin birlikte seslendirdiği Petrichor önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bu eseri resmi yayınından önce ilk kez siz gitarın ustaları dinleyicileriyle buluşturacağız. Öncelikle programımızın ilk konukları Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneç'e dönelim. Safa Yefrem, öncü çalışmalarıyla flamenco müziğini ülkemizde ulaşılır kılan gitar yorumculuğunun yanı sıra besteciliği, düzenlemeleri ve akademik çalışmalarıyla tanıdığımız çok yönlü bir müzisyen. Behzat Cem Güneç ise solo ve oda müziği çalışmalarının yanında özellikle Türk bestecilerinin gitar müziğine yönelik kayıtlarıyla uzun süredir takip ettiğimiz değerli bir gitarist ve müzik yapımcısı. Her iki müzisyenimizi de ayrı ayrı gitarın ustalarında daha önce ağırlamıştık. İkilinin ortak çalışması Spark, farklı müzik dünyalarını iki gitarın tınısıyla buluşturuyor. Albümde Türk müziğinin tanınmış ezgileri, özgün beste ve düzenlemeler, flamenco renkleri ve cazın ritmik hareketliliği aynı müzikal dil içinde yan yana geliyor. Albümün adı Spark, yani kıvılcım sözcüğü de iki müzisyenin karşılaşmasından doğan yaratıcı enerjiyi bence oldukça güzel ifade etmiş. Şimdi sözü Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneç'e bırakalım. Bu birlikteliğin ve Spark albümünün hikayesini kendi seslerinden dinleyelim.
1: Merhaba, Borusan Klasik'te yayınlanan Gitarın Ustaları programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Spark, Behzat Cem Güneç ile birlikte kurduğumuz gitar ikilisinin ilk albümü. Biz 2025 yılının başında çalışmaya başladık. Ardından yoğun bir prova ve repertuar hazırlığı döneminden sonra iki gitar için ortak bir ses, dengeli bir yorum arayışı ve sahnede birlikte işleyen bir müzikal dil oluşturmaya çalıştık. Kısa sürede konserler vermeye başlayarak iki gitar repertuarımızı da dinleyicimizle buluşturduk. Temmuz ayında Bilkent Üniversitesi bünyesinde yapılan Türkiye Gitar Buluşmaları kapsamında verdiğimiz konser de bu sürecin önemli duraklarından biri oldu. Bu konserin ardından Bosphonic prodüksiyonun stüdyolarına girerek Spark albümünün kayıtlarını tamamlamış olduk. Yani 2025 yılının Temmuz ayında kaydedildi bu albüm. Kayıtlar Temmuz ayında yapılmış olmasına rağmen albümün teknik işlemleri, mix mastering ve diğer yayın hazırlıkları ile birlikte dinleyiciyle buluşması 2026 yılının Şubat ayını buldu. 14 Şubat tarihinde yayınlanmış oldu bütün dijital müzik platformlarında. Bu da bize bir albümün yalnızca kayıt anından ibaret olmadığını, sonrasındaki teknik ve müzikal kararlarında en az kayıt süreci kadar önemli olduğunu gösterdi.
2: Bu albümde özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. Spark'ta yer alan tüm beste ve düzenlemeler kıymetli hocamız Safa Yefrem'e ait. Bu durum albümün kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Repertuar yalnızca parçaların yan yana getirilmesinden oluşmuyor. İki gitarın imkanları düşünülerek tasarlanmış bütünlüklü bir albüm dili taşıyor. Spark'ta klasik gitar merkezde duruyor ancak albüm yalnızca klasik müzik sınırları içinde kalan bir çalışma değil. Özgün müzikal fikirler ve iki gitar için kurulmuş dengeli bir anlatım albümün genel karakterini oluşturuyor. Bizim için önemli olan farklı müzikal kaynaklara saygılı ama ölçülü bir yerden yaklaşmaktı. Müziğin fazla akademik ya da fazla gösterişli bir noktaya taşınmadan iki gitarın doğal tınısını ve anlatım gücünü öne çıkartmaya çalıştık. Bugün de ikili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stüdyo kayıtları, yeni üretimler, provalar ve sahne performansını geliştirme süreci bizim için hala aktif bir alan. Bosphonic prodüksiyon çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla da nitelikli kayıtlar ve özgün projeler üretmeye devam ediyoruz.
0: Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneç'in anlatımlarının ardından şimdi albümün ilk 3 eserine geçiyoruz. Önce İstanbul türkülerinin en tanınmış örneklerinden Katibim'i dinleyeceğiz. Ardından klasik Türk müziğinin hareketli çalgısal formlarından biri olan Nihavend Long'a gelecek ve ilk bölümümüzü Anadolu'nun sözlü müzik belleğinden gelen Altın Yüzük Var Benim adlı eserle tamamlayacağız. Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneç gitar ikilisinin yorumuyla dinliyoruz.

Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünde Safa Yeprem ve Behzat Cem Güney'in için Spark albümünü dinliyoruz. İlk 3 eserde Türk müziğine ait melodilerin iki gitarın renk ve ritim olanaklarıyla nasıl yeniden dönüşebileceğine birlikte tanıklık ettik. Şimdi albümün daha hareketli ve türler arasında dolaşan diğer eserlerine geçiyoruz. Önce deniz ve kıyı kültürünün izlerini taşıyan değerli Mutlu Torun hocamızın Ali Reis'in Takası adlı eseri, ardından Safa Yeprem'in gençlik dönemine ait Alice eserinin iki gitara düzenlemesi ve caz repertuarının klasiklerinden Tiger Rag'ı dinleyeceğiz. Safa Yeprem ve Behzat Cem Güney seslendiriyor.

Programımızın ilk yarısında Safa Yeprem ve Behzat Cem Güney için Spark albümünü dinledik. Şimdi ikiliye Efkan Rendi de katılacak ve 3 gitar için hazırlanan çok özel bir çalışmaya geçeceğiz. Yağmurun ardından toprağın çevreye yaydığı kendine özgü kokuyu tanımlayan petrikor sözcüğü doğanın yenilenme anını çağrıştırıyor. Birazdan dinleyeceğimiz aynı adlı çalışmada da 3 farklı müzikal kimliğin ortak bir tınıda buluşmasını dinleyeceğiz. Petrikor ile besteci Güray Özcan'ı geleneksel saz semaisi formunu ve nihavent makamını çağrıştıran melodik yapıyı barok kontrpuan anlayışı ve çağdaş armonik dille bir araya getirerek gitar üçlüsü repertuarına özgün ve alışılmadık bir eser kazandırmış. Petrikor'u resmi yayından önce ilk kez gitarın ustalarını dinliyoruz. Safa Yeprem, Behzat Cem Güneç ve Efkan Rende seslendiriyor.

0: Gitarım Ustalarında programımızın ikinci yarısına Efkan Rende ile devam ediyoruz. Efkan Rende, klasik gitarın anlatım olanaklarını Anadolu'nun müzik belleğiyle buluşturan gitarist, besteci, düzenlemeci ve eğitimcilerimizden biri. Solo çalışmalarının yanı sıra farklı oda müziği projelerinde yer alması ve özellikle gitar ile geleneksel çalgılar arasında kurduğu ilişkilerle geliştirdiği kendine özgü repertuarıyla parlıyor adeta. Efkan Rende günümüzde gitar şen ikilisi olarak Ayşegül Aykaç ile çalışmalarını sürdürüyor. Güzel Sanatlar Liseleri için hazırladığı gitar ders kitapları ve öğretim programları ile öne çıkan eğitimci kimliğini ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak devam ettiriyor. Onun düzenlemelerinde melodi gitara yalnızca aktarılmıyor, gitarın çok sessiz yapısı, armonik renkleri ve kendine özgü nefesi içinde yeniden şekilleniyor. Şimdi sözü Efkan Rende'ye bırakalım, müzikal yolculuğunu ve bu program için hazırladığı eserleri kendi sesinden dinleyelim.
1: Merhaba gitarın ustaları dinleyicileri, ben Efkan Rende. Az önce Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç ile birlikte kaydettiğimiz Petrikor'u dinlediniz. Sevgili besteci dostumuz Güray Özcanan'ın bizim seslendirmemiz için bestelediği bu eser bugün ilk kez radyo dinleyicisiyle buluştu. Şimdi de sizlere bugüne kadar içinde yer aldığım farklı projelerden ve kendi çalışmalarımdan oluşan bir seçki sunacağım. Ben klasik gitar eğitimi almış bir müzisyenim. Dolayısıyla müziğe bakış açımda, çalış biçimimde ve yaptığım düzenlemelerde klasik gitarın bana kazandırdığı birikimin önemli bir yeri var. Ama gitarı hiçbir zaman yalnızca klasik gitar repertuarıyla sınırlı düşünmedim. Çünkü benim için asıl mesele çaldığım müziğin hangi türe ait olduğundan çok o müziği klasik gitarla nasıl anlatabileceğim. Bu bazen Tico Tico gibi dünyanın birçok yerinde tanınan Brezilyalı bir eser olabiliyor. Bazen Karadeniz'den, Anadolu'dan ya da Azerbaycan'dan bir halk ezgisi. Bazen de Sezen Aksu'nun hepimizin hafızasında yer etmiş bir şarkısı. Bütün bu müziklere aynı biçimde yaklaşmıyorum elbette. Her eserin kendi dili, tavrı ve anlatmak istediği başka bir şey var. Ben de klasik gitarın teknik ve müzikal imkanlarını kullanarak o eserin dünyasına girmeye çalışıyorum. Bazen gitar tek başına bütün anlatımı üstleniyor. Bazen bağlamayla yan yana geliyor. Bazen de bir vokale eşlik ediyor. Aslında yıllar içinde yaptığım farklı çalışmaların ortak noktası da burada ortaya çıkıyor. Gitarın sesini karşılaştığım her müziğin ihtiyacına göre yeniden düşünmek. Hazırladığım seçkide bunun farklı örneklerini duyacaksınız. Solo gitar çalışmalarımın yanında Bağlama Gitar Diyor'dan ve Ayşegül Aykaç'la yaptığımız vokal gitar kayıtlarından eserler yer alacak. Seçkide benim için özel bir yeri olan yeni bir çalışmam da var. Ağustos ayının sonunda yayınlanacak solo gitar bestem Gece'yi ilk kez bu programda dinleyeceksiniz. Gece daha içe dönük ve sakin bir anlatımı olan bir eser. Onu yazarken gitarla çok şey söylemekten ziyade az sesle nasıl bir duygu kurabileceğimi düşündüm. Bu vesileyle beni Gitarın Ustaları programına davet eden ve müziğimi sizlerle paylaşmama imkan sağlayan programın yapımcısı Profesör Doktor Emre Ünlenen'e içtenlikle teşekkür ediyorum. Birazdan dinleyeceğiniz eserler tür, dönem ve coğrafya bakımından birbirinden oldukça farklı. Ama benim müzikal yolculuğum tam da bu farklılıkların içinde şekillendi. Umarım siz de dinlerken bu yolculuğa eşlik etmekten keyif alırsınız.
0: Efkan Rende'nin anlatımının ardından önce kendisine ait yeni bir eserle başlayacağız. Gece. Gece'nin dünyadaki ilk seslendirilişini yine gitarın ustalarında gerçekleştiriyoruz. Ardından Ayşegül Aykaç, Efkan Rende ikilisinin yorumuyla Kimseye Etmem Şikayeti dinliyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programında Efkan Rence'nin müziklerini dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce kendi bestesi Gece ile başlayan seçkimiz, sevgili Ayşegül Aykaş'la yorumladıkları Kimseye Etmem Şikayet düzenlemesiyle Türk müziğinin içe dönük ve lirik dünyasına uzanmıştı. Şimdi 3 farklı ezgiyi art arda dinleyeceğiz. Bu eserlerin her biri farklı bir müzik çevresinden gelse de Efkan Rende'nin düzenlemelerinde gitarın yalın ve samimi anlatımı içinde birleşiyorlar. Önce Ayşegül Aykaç ile seslendirdikleri Sezen Aksu'ya ait Aldatıldık. Ardından Anadolu'nun halk müziği belleğinden Sabahın Seyrinde ve son olarak yine Ayşegül Aykaç ile birlikte seslendirdikleri Azerbaycan müziğinin sevilen eserlerinden Nazen'de Sevgilimi dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünün sonuna geldik. Bu özel kayıtları Gitarın Ustaları dinleyicileriyle paylaşan Safa Yeprem'e, Behzat Cem Günenç'e ve Efkan Rendi'ye içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Programımızı Efkan Rende'nin düzenlemesi ve 2012 yılında Ali Kazım Akdağ ile kurdukları bağlama ve gitar ikilisinin seslendirdiği Brezilya müziğinin en tanınmış ve en enerjik eserlerinden biri olan Tico Tico ile kapatıyoruz. Sağlıkla ve müzikle kalın.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarında yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kahneman Fantazi adlı eserini Sergei Nekarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Aleksandr Markoviç'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.